Korum numara gonjo korum sayga yuştun ırık Homustan gönlüm gonjo kolum menge verdin ırık

Olha. Oy oy gelir neder mangdar neder gelir oyga kayon gelir. Oy oy oy. Ay. Storm.